Ormandın yaşları, cadın gömüldür, equalizer canlanı. Çıldızlar alav, sizin derim kayradan, kayradan güç alıp küçük para tak. Artasın yaşlı